down. Siamo sulle avessi voi, Luca, un sorso, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego, stego

Yetmen Töbe'de Musuk degen kişi toy verip toyga bir top kırçılar gelip. Oşonun içinde Anjiyan taraptan gelgen Kara Mursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akımdı kaptap koyu veret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oğuncak gözünden kişine jazdımıra körgün kişiken. Bu sene alı geçe türüyü dürgün kanday balık etsin de jaşı akın Kara Mursa karıya Naken'di kaptap durgan ceri deyip. Kariyana kim karıpsın bugün de karıldı kadı varıpsın.

Gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlara kan boz bulanık seller merhaba.

Kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

Rahimim dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüzsürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.